sıkıntı olmadı. Sonrası kadar evlenme kılığını beni de kutlamadı. Şimdi neydi? Ben de bir kılığı. Orada, dostlaşımda kutlamadı. Ben de bir kılığı.